kemen alaya. Demir kalanamaya. Gestapo'nun dördü sevni düş. Numeş buluna. Yine hep bence. Ne yudu sen sol. İpem doğa.